0: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Kıştak partiya yaçaykasının şujisi Livey retti ütizilgen üçü avto unanı toktotu umaydanın görsötüp tanıştırıp mınday dedi. Murda bul jer boş turgan üy salçu jer bolucu. 2021 jılı biz aylık kıştaktardı güldöndürü türü menen bul jerde jalpı betkey özgörtüp atayın 223 avto una ordun kaltırıp, elektr zariyatto türkügü, su alu rayonu, jalpılık ajatkana katarlı ujaptı ulardın büt bardığın toluk septep, sayakatçılarga ontoyluluk şarattık. Jumshak detal telösü tengarımda ilgeri sürüldü. Livey daima lager arasında jürüp, sayakatçılar menen pikir almaştırıp, sayakatta otuyun osu, telegeleşken telö qatarlı ujaktardakı sunuş talaptardı jiynadı. Bul türdü betme-bet pikir almaştıru lager telösünün sızıl kıldaşuusuna türtkü bolup, kıştaktı. Bul jerden ötkön sayakatçıları sapar tartu barışında es alıp, tınıgıp, daka ğılatırgan kızu mara jerine aylandırdı. Aylık iştaktardakı köpülük sımal özgörü sapattın ösüsü 2018 jıldakı büt kıştak boyunca murdakı ordun göçürüp özgördüğüden baştaldı. Keriyakada kıştakı Araşan odanının tonguş türkümdökü ülgü görsötü kıştakı qatarı turak üy jerlerin 3 adara jalu. Görük rayonu kılıp jöngö salıp kurup çıgıp üyçü avto unala geri eldik konolgo üyürün jarattı. Kıştak kadırı Çınjı Çin tanıştırıp mınday dedi. Biz eldik konolgolordun oşol kıştaktakı kıştak turgundarın aldın sunuş kılıp iştetüsün. Azık tülük materialdarın satıp aluda dağı kıştak turgundarına ıhtatıp, göpçülüktü koroja ekonomikasını önüktürü üdü, şıktan duruğunu talap kıldık. Oşerimden birge madaniyat sayakat ağımına sönüp, aylık kıştak keşke bazarında mayda azık tülük çaymaların kalıptaştırıp kurup, kıştak turgundarına eşik alına çarba jaratıp, gireşen arttırı örüşün kamdap berip, ayıl çarba tüşümdörün öz yerinde nak kakça gaylandıruğa güç koştuk. Madaniyat sayakat kesibinin güldönüsü kıştak turgundarının girişesin arttıruu joldorun kengirtti. Oşondoy ele kıştakta jöngö saluu çaraların jandandırdı. Elde beypil konuştandıruu konuşuna girgende 7 turalgı imaratı bir-birine aykalışıp ketken bolup, imarattan astındakı aksız ortok baarlanuu jaşılja bakçasında türdüü mezgildüü jaşılçalardın ösüü abalı kişini süyündürdü. Kıştak turgunu Saushan Şi mınday dedi. İmarat üyge göçüp girgenden kiyin bardık üy bölönün jaşıldık bakçası bar boldu. Jep bol albasak dağı sayakatçılarga satabız. Arulut koŋşular öz ara jardam berip jaşılça ösürüü teknikası soğattuu tajırbalarından ortok baarlanıp gündörübüzdü manilüü ötkörüp jatabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

De dağı biri ar jolu bakmaçılar anı izdep gelip, ılağdın aldın alu bağı maselesi jönündü geniş surağanda, bardık ardığı oşol zamat çın birinci çevinde tamır tartıp, oşol cerdeki malçılık kesiminin çınığı önügü avalın jakın aralıktan yeligin dayin, ayılıştak bakmaçılık kesiminin naktılı muhtacın yeledi. Kitepteki zerigiştü odonu kesiptik atalmaları arı jolku yeşik aldığına çeyin barıp, teylo jürgüzü, nak maydanda ılan dardı münözdü, darlı barışında malçılardın girişesin aşırıdakı iş cüzündük jakşı resipke aylandı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işinken açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Erkin Tuniyaz Abdurrahim rayonunun soda xizmat tokulatın tınşap, Abdurrahim rayonunun soda nazaratı, jetekçilik panza müçüleri, oşundali ünügü cinasılat, maliyya, tamojina, temir yolu siyahtu tarmaqtardın cevaptular minin mayekteşip pikir almaştırdı. Çanşı hocam mınavlarda basa görüsüttü. Gerektiğinin gömeski üçün güçü öpçü yeraltıp, gerektiğini coğurlatıp, taracasını üstürün ilgeri sürüğü gerek. Eki canı sayasatlı kıldaştırıp, çolgu koyup, köp kayna ağırlığı gerektiği görünüşünde canlık çaratıp, teyliği gerektiğinin gömeski üçün kazıp, madaniye sayakat bütçeleliği gerektiğinin artuğusun ilgeri sürüp, doğru gerektiğinin iştikliği genirtip, gerektiğinin sapatın coğurlatıp, sıyım doluğun genirtin ilgeri sürüğü gerek. Soda da canlılık çaratıp, önügünü törtme öktüp, dışkı sodanın turuktuğu cürgüzülüsüne çınığı gepildi kılığı gerek. Саясат менен камдоо эпкенин арттырып түйүндүү аймак, облас, шаарлардын тышкы соданы туруктуу улаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, соданын арткан мөлчөрүн бачым кое берип айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип, тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчөлтүп, тышкы соода карханаларынын буйрутманы туруктуу улаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы соданын өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжаң эркин соода санак районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара

soğuk daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şu zavotuna sönüp, öndürü satu jelesin şıdırlaştırıp, ayıl çarba kurulmasın kıldaştırıp, kıştak turğundarının kereşesin arttırıp, dağda turuktu kılıp, ayıl kıştak turmuşun ansayın raşker koğuz kılabız. Joldon ötüüdön arımın toktotuğa çeyin, jeke jumuş iştöödön ortok bayuğa çeyin, Kereyakada kıştağı işkeleştirilgen dolbordu kalem rayon abzeldüülügün siya kılıp, Börtala dairası jeğindeki kesipleri güldöngön, kalık bayıgan, ıraşker, koz ayıl kıştak, jaŋı oromu sürötün sızıp çıktı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp ciberilgen, jaşo gücü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Jazuvchular Qoomunun ardak törögasy Gayrat Asım mınаларды bildirdi. Şinjandaky ar ulut madaniyatynyň kazuwga, muraskerdik kyluwga tiýiştüü köpdegen baaluu baylygy bar. Anı jaňy door madaniyatynyň azygyna aylandyryp, jaş urpaktardyň ösüp jetilüüsine azyk kyluw gerek. Jaňgyr eposunan bardykka gelgen bumba, bayan kurulması, til stili, sürettöö küçü kuruluşu sıyaktuu jaktarda özgöçö özgöçölükkö, tereng ilmiy narkka ee bolup, uşul doordoku Jonhua ozot jörülgölüü madaniyatyn gazuu, aga

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abont Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüra tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işinken açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.